chichibute nyame betwire no nyada nkwa wan twire no a unya enkwa ona yeda no onu na yenim no na ona na yewo no